Yoshi. Yamubdi. Yamuid. Yamuhi. Yamumit. Yahayu. Yaqayum. Yawajid. Yamajid. Yawahid. Yahad. Yashamad. Yaqadir. Yamuqtadir. Yamuqadim. Yamuakhir. Yaawa. Yaahir. Yajahir. Yaajahir.